0: işte kodum da aynı yavrum.
1: İsmail.
2: Çat başa şimşir tarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki biz koruyunda? Yanımda bir kız sarımtırak. Ayıranan yok içmeyen. Atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail.

0: de kodum da aynı yavrum.
1: İsmail. Çat başa şimşir tarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki biz koruyumda. Yanımda bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen. Atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail.